aso koy fena ñu dal di koy tagnel rek ko melni Samba Sara fofu ci Kaw Johnson aw di nuyu Bassirou Diallo Alaji Pane ñu ngi la nuyu bu baa baa ñom bay ndok ñu ngi len di nuyu bu baa baa DJ Dou di nuyu ñom Idrissa Dieng Sala ñom Samba Sara fofu ci Hilltop Salabaye ñu ngi la nuyu bu baaxa baax